0: Hala dön.
1: Evet, ben mahşetim de dilip fıralan bana kurgun.
0: Kan falan.
1: Sen şöyle mahşa kumu anı işime ben gangayla bir aşırı kan. Cüm kumu halik inola ulita. Tuyan. Yine ki bu akata bağı ne yaba sütü bağı buna bağını şiçen kan çeyişe fıkı kamanı kamu sehu muhu kar. Kiri huama kasa. Batubayani bağla haba yuvayca hanki. Kakuluyengi abatubani bakakwana kamusomu hukah. Ikeni sikulu kamani. Ta sikulu nse sikulu sasi chara. Njeki nalue nandati.
0: Ego.
1: Ego abatuiba. Hale sallahu bakulla kamabiti watubakini sikulu kamunu. Isantani ili UBLS. Hape. Kuna ni kakulo yena ya bami babi chala papati bami wa pila muna ni keishini kuna ni moba ahijin kuna uvi chao kima peki basuwe chirele to kaha na haina ya li sutu shuale kayenu kibo naba yemi samba sutu kanchilisa kufu batu awa yu bae chahanke bali wala kamiti nikiwe ya kakakulo yemi inkisa wutu
0: eho
1: Empahele alivuwa rea tuba hori. Au. Sekai jam. Ukanke jama emu. Janti wane suseki ekene. Tivuwa kantene inkwisa usuku kaneke.
0: Tanji hon.
1: Genkono kale gile la uta chula nenda tuwa aka. Unchole chere hanke.
0: Tanji hono.
1: Eee.
0: Mkoma itumo. Kena he. Kena katuwa futela. Tabi nyena. E ke le tsagetseng yona mona.